Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qarindoshlar. Anglayotganingizlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 20 may chorshanba. Hozir Anqara vaqti tushdinki soat 1, Urumchi vaqti tushdinki soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdinki soat 1dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdinki soat 4dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sahipsi www.tr.net.tr yansızlık uygur adresleri arkayı bir vasıtan yalaysa. Anlaşılarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçe. Örümcü vakti etken saat 8'den 9 kuşu boğan aralıkta sünni emrah ve internet arkayı anlıklı buldu. Hürmetli radyo anlıkçılar. Anlatışımızdan bugünkü cedvilde haberle uçurik. Çigra alkıgan milli ten terbiyeçilerimiz kadarlık programıla bab olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bana bildi bulunuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıkarı riyasetçilik kılımın.

Radio oglugçy aziz qardaşlar, emdi haberler anlaşsylar. Bugünkü möhüm haberlerimiziň täpsilimiz mundur tüwendikçe. Suriýanyň Demişik şäherinde ölüm wakasy gelip çykan bir awtomobil partlaş wakasy ýüz berdi. Bexaterlik güçleri okşaş rayonda başka bir awtomobil gorlaşdyrylgan bombanyň partlanyşdan ilgiri aldyny ileş üçin derhal hareket götdi. Sana haber agentliginiň bildirişçe Demişikdeki bir müdafiä ministrligi binasynyň ýakynynda meýdanga gelgen partlaşda bir Suriýa askeri hayatyny aýryldy, bir neçe asker yaralandy. Suriýa müdafiä ministrliginiň taratgo we alaka bölümi seýşenbi günü Sanaga bergen bayanatyda bir armiýa kysmynyň Demişikniň Bab şärqi raýonundaky ministrlik binalarından birinin yakınında partlatış için tayyarlanan bir partlatkıç üskününü tapkallıkını bildirdi.

Mənbənin aşkarlaşıcı bəxətərlik küşləri üskünlü bir tərəb qılış və veyran qılış üçün dərhal arılışıb tək şügən. Oxşaş rayındaki başqa bir avtomobil bombisinin partlatılışı nəticəsində bir əskər ölüb, bir neçə əskər yaralanğan. Dəmişqdə ki, tiz yardım və ciddi qutquzuş mülazimətləri müdiri Necib Əl-Nasan Əl-İxbariyyə televiziyasiga partlaşdı bir kişinin ölüb, 12 kişinin yaralanğanlığını etdi. Bu terrorlik hücumunun mesuliyetini hiç kandak guruh öz üstüge almadı. Veqe Başar Esed'in 24 yıllık hükümrallığı, 2024 yılının ahırlarda ahırlaşkan denkin, vazifeye olduğun yeni Suriye hükümetinin memleket miqyasında bexaterlikini çınıtış terişi vatkan bir mezgildi meydan geldi. Prezident Ahmet Elşara 2025 yılı yanvarda vazife başlayan idi. Hürmetlik radyonluqçular, Trump'ın Xitay qıyğan mühim ziyaretinden kin bu qetim Putin Beijing'da Xi Jinping bilen görüşdi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin ve Xitay devlet reisi Xi Jinping paytaxt Beijing'da soda, energiya hamkarlığı ve İran qartılğan uruş meselelerini müzakere qilish üçün halkılık sohbetlerini ilip bağdı. Amerika Prezidenti Donald Trump'ın Amerika-İran uruşu cereyanında Xitay rahbiri bilen ali dərəcəlik görüşü ilip beriş üçün bu devletini ziyaret qilishidin birkaç gün keyin bu qetim Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilen Xitay devlet reisi Xi Jinping Beijing'de bir yegicem boldı. Putin, Xalq Çoğun Qurultay zalı aldı da ötküzülgen resmi mürasim bilen karşılandı. Arkadan Xi Jinping bilen iki taraflik söhbet götdü. Söhbetin gün tertibi de iki taraflik münasibetle soda, Amerika-İran uruşu, energiya hamkarlığı ve Ukrayna tokunuş oxşaş mesele uğrun aldı. Putin'a 5 muavin baş minister, 8 minister ve soda sahelerden teşkil tapkan bir heyet hemra boldu. İki rehberinin sohbetten kin ortak bayanat ilan kılışı ve türlü kilişimlerge imza koyuş kütülmekte. İki devlet oturusu da energiya hemkarlığının çunkuruluşu kütülü vatkan bir peytte soğudun inşallarını cezimleştiriş ya ki melum derecede yukarı kötürüş mü müzakir kılınıdı. Rusya Prezidenti Kinçi Xitay Başministeri Li Qiang olan iktizadi hemkarlığının müzakir kılış için görüşüdü. Bu ziyaret, iki devlet oturusundaki yaxşı hoşnudacılık ve dostluk, hemkarlık ahdinamesinin 25. yıllıkta doğru geldi. Rusya bilen Xitay oturusundaki iki taraflik soda 2023 yılı 240 milyar dolardan işip getken olup, Xitay hazır Rusya'nın ham neft eksportunun tahminen 50%'ini sitip almakta. Hürmetlik radyonluqçular, Avrupa İttifakı Amerika Soğut gelişimin toluqlaşı için fikir birliği hasıl kıldı. Avrupa İttifak organları ortak transatlantik soğuda boğuşçısının bazı kısımlarını yolu koyuş kartılığan iki belgelim üstüde vakitlik bir gelişim hasıl kıldı. Avrupa İttifak organları 2025-2021 Ağustos'taki Avrupa İttifakı Amerika ortak bayanatının tamujini bici bile münasibetlik amillerini yolu koyuş kartılığan iki belgelim üstüde vakitlik bir gelişim hasıl kıldı. Bu transatlantik soğudu boğucusunun bazı kısımlarını resmileştiriş ve iki şirik oturusundaki iktizadi bağlanışlarını küçeytiş yönelişte taşlanan mühim bir kadem süptür görülmekte. Avrupa İttifakı Kenşi Riyasetçilike ve Avrupa Parlament oturusunda asıl kılınan gelişim, Avrupa İttifakı bilen Amerika oturusunda tekimi, mukim ve aldın mülçerlikli olduğun soğudu münasibetin teminleşini hem de Avrupa İttifakı'nın iktizadi menfaatlerine tehditlik kalan ahvalda bununla zürür cevap kaytırışın təminle edilen kapaletlerini kurup çıkıştı maksat kılıdı. Münasibetlik ilan kılıngan bayanatı Karaganda tüncü belgeleme Amerika'nın sanat malları üstündeki kalgan tamujunu bajlarını emelden kaldırdı. Ve baj planları bilen muayyen deniz mahsulatları hem de nazik bombağın yedeklik mahsulatları üstündeki itibar belirgen tamujun bajlarını yüzü çıkan halda bazı Amerika eksport mahsulatları için itibarlı kolaylık nikana itidi o. İkinci belgelim olsa pişiklap işlengen logistikini yüzü çıkan halda bilambılık importuğa kullanıldığın tamujun bajlarının tohtutturuluş müddetini uzartıdı o. Bu kıtımlık kilişim kanuni ve teknikilik cihattin ahır kalıtı kagendinkin hem Avrupa İttifakı Kinişi hem Avrupa Parlamenti terpidin resmi testiqlanış gerek. Belgilemeler resmi gizitli ilan kılınğandın bir gün keyin küçkigi bozuldu. Yılanbılık bilen münasibetlik tedbir 2025 yılı 1. Ağustos'tan başlap 72 kartılgan halda arkaya inip kullanıldı. Hürmetlik radyonluqçular, Taşkı İşler Ministerliği

0: Грессия өзі садыр қиған вәхшілік жинайетлерінің үстіні епішік тершіп атыды о, деді. Түркия Ташқы Ишлер Министерліғі Мегали Эйдия қиялыны әмелге ашырыш үшін башылған ішғалиет тәшеббісі мәғліп болған Грессияның Түркияге қартылған асассыз пұнлық давасыны күн тәртіп келтіруші арқылық өзі чеккен мәғлубиет ва садыр қиған егір вәхшілік жинайетлерінің үстіні епішік тершіп атқалықыны білдіруде. Түркия Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministerliği Kirsiyada 19. mayda ötkizilgen bazı faaliyetler ve kılınan bayanatlar hakkında yazın bayanat ilan kıldı. Bayanat da mundak değildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurgucusu Uluğ Rahber Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp Kirsiyanın mı terkibi de boğan işgaliyetçi güçlerine karşı milli güreşini başlayan tarihi 1919 ile 19. may Türk Milleti Terpidi'nin Atatürk'ün esleş yaşlığa ve tenerket bayramı dairesi de kızgınlık bilen tebriklerin geldi ki yetküzüldü. Grisya 1994 yılı punluk davasıga münasvetlik milli seviyede kabul kıygan kanun tüzümleri bilen dövültümüzgi karşı kanuni asaslı mehrum davalarını otturu koymakta. Bu asassız davalarını Korkmasın üzlüksüz kinayetip bulanı Muharip Ministerliğinin uhturuşu bilen memleket mikyasındaki başlangıç ve otur mekteplerde ballağı ders kılıp okutmakta. Migali İdiya hiyalini emel kaşırış için başlayan işgaliyet teşebbüsü mağlup boğan girisiye devletimizgi kartılgan asassız bonluk davasını kün tertipke keltiriş arkalık üzü çekken mağlubiyetini ve sadır kıyan eğer vahşilik cinayetlerinin üstünü ipişik teşmakta. Yunan armiyasının sadır kıygan uruş cinayetleri ve kıygan zoravallıkları İttifaklaş Devletle Tekşiriş Komiteti doklattırdı ve Lozan Tinçlik Ahdamısının 59. maddesi hatır gelin kan. Grisya dairleri siyasi endişeler bilen tarihin kalayımkan işletişinden vazgeçirişi ve 1821. yıldaki Tripoli'ye 40. yıldan başlayıp Türklerge ve başka etnik gruplarına karşı sadırkınlığa vahşilik cinayetleri bilen birge 1919 ile 15. mayda İzmir'nin işgal kılınış teşebbüsü bilen başlanılan ve garbi analarındaki Türklerge hem de başka etnik gruplarına karşı ilip verilgan zoravallıklarını esliş gerek. Grisiyani hakiki burmulap tarihten düşmelik çıkışının ornuğa iki taraflık münasebetlerimizde tençlik ve hemkarlık içi de terakki kıldırılan bir potsiye namayan kılışkı çakırımız, dedi.
1: Anlamat konular, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
0: Hürmetlik, radyo onluğu çıkayın taşlan. Qatar Hormuz boğazının hazırkı şeklinde takılışı halkara kanunlarla fütülde ihlap dur dedi. Taşkı İslam Ministerliği bayanatçısı Macid El Ensari, payitaht Doha'da ötküzülgen metbuat yığınıda rayondaki yıkınkı terakiyatlığa ait bayanatladı buldu. Qatar Hormuz boğazının takılışının halkara kanunlarla ihlap işgelikini eskertip, İranlı özü çıkagan heçkandak devletinin deniz katnışını tosup koyuş hukukunun yokluğunu bildirdi. Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Macid El Ensari payitaht Doha'da ötkizilgen metbuat yığınında rayondaki xatarlık ciddiçiliknin hel kılınışı, söhbet ve diplomatiyatın ütüdüğallıkını tekitildi. Pakistan ilip berevatkan vasıtçılık terişçallıklarını kollaydıgallıkını ihbar edildi. Ensari, Katar Başministeri ve Taşkı İşler Ministeri Muhammed bin Abdurrahman El Sani'nin bu vuruş doktuşunun davumlu şimak istediği koyuk diplomatiyelik uçuşları boğallıkını yetküzdü. Ensari Hormuz boğazının hazır şekilde takılışı halkara kanunlarla fütülde ihlaptır ve bunu kabul kıyılı bulmaydı diyen sözlerini işletti. Katar'ın halkara kanunla dair işte Hormuz boğazının bekater ütüş hukukuna ilişkilik netkan Ensari Doha hükümetinin boğazının kontrolüklüğü münasebetli keçkandak yeni belgeleminin terepdarı emeslikini bildirdi. Ensari Katar emiri Şeyh Temim bin Hammad El Sani'nin Amerika Prezidenti Donald Trump'ın özü çıkan halkaralık rehberler bilen kıyan uçuruşlarında Hormuz boğazının deniz katnışıga içilişinin ehmiyetini tehditli gelikine çıkarıldı. Rayon devletlerinin yakın mezgillerde yüzbegen her bir ciddiçilikke kayıt bir işini halamaydıgallıkını bildirgen Ensari, mavcut uruş doktuşunun kovuluşunun varlık taraflarının aldın kısipideki mühim işgelikini. Ve Katar'ın nişanı mı pekatlı vakitlik bir uruş doktuşu yemez. Belki rayon karakterlik, bekaterlikini temin edilen daimlik, sicil bir helkiliş çağrısı işgelikini ihbar edildi. Pakistan yetekçilikindeki vasıtçılık müsabisiyle karta bu baskış

Hatta ümit var ya ki ümitsiz baha verişine mümkün emes sıkıntılı kalan sari diplomatiyelik hel kılıç çaresinin kullanışını damlaştırdığı ne etti. Hürmetli radyonlukçular. Trump Amerika'nın İran bilen boğa vuruşunu intayın tiz surette ahırlaştırdığı ne etti. Amerika Prezidenti Donald Trump Amerika'nın İran bilen boğan vuruşunu ahırlaştırış için tiz surette algı ilgirli avatkallıkı ne etti. Trump Aksaray'da belgen bayanatı da bu uruşuna intayın tiz sürette ahırlaştırmış. Ula kilişim tüzüşke intayın kızgıvatı da ve veziyetten cak toydu. Minancı biz bunu intayın tiz bir taraf kılımız. Ulanın yadro kuralları bombaydı. Bu işini intayın güzel bir şekilde el kılımız dep ümit kılımen dedi. Hürmetlik radyonluğuşuyla. Sakçılar San Diego İslam Merkezindeki kurallı kucumlarının tüpe öylerden köp miktarda kural kol kuşuydu. Dairle San Diego'daki bir mescitte 3 kişini öldürgen yaş kurallı hücumçular bilen ala kadar öyledin 30'dun artık kural ve bir tane okya, yaçak, arbalet, müsaadele kılınganlıkını cizimleştirdi. Federasyon Tekşir Şidatçı FBI'nin San Diego meydan işkansı mesul alaydı kadimi Mark Rimley'nin bildirişçe kanun icra kıyıkçı küşle gumandarla bilen münasebetlik üç öyde tek şürüş buyruğunu icra kılgan. Hem de iki caydın köp miktarda tapanca, miltik, av miltiki, okdora, taktikilik, cabdukla ve elektroluk boyumlarını kol geçiyor. Hürmetlik radyonlukçula. Birleşken Devletler Teşkilatı yadro örgününün başlıkı Birleşme Arap Emirlik edildi bir esliheye kılıngan uçuksuz ayrıplar hücum edinkin iğir radyasiya hevip hakkıda agahlandı. Birleşken Devletler Teşkilatı Yadro Nazaretçilik Organı başlıklı Birleşme Arap Emirlikleri'ndeki Barka Yadro Elektrik Stansı'na kanılgan bir vasıtı bir hücumunun İğir radyoaktiflik akıbetlerini getirip çıkışı mümkünlük edin agahlandı diye. Mezgür esleğe nişan kılınan en ahırı kuşkusuz ayrıpla hücumu dinkin Birleşken Devletler Teşkilatı Hepsizlik Genişliğinin ciddi yığındı söz kıyan Rafael Grossi vaziyetinin intayın endişkılarlık hikayelikini etti. Hürmetli radyonlukçular, Birleşken Devletler Teşkilatı doklatçısı İsrailiyeni Palestinlik tutkulluğa karatkan kopal muamele meselesi de eğer pervasızlık bile yapıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kıyneşk'ı karıştırış alay doklatçısı İsrailiyeni Palestinlik tutkullarına insanperverlik muamele kılış meselesi de eğer pervasızlık görsetti edip eğitildi. Hem de 2023-2027 oktabirdinki yol koyulgan ciddi halet tedbirlerinin tutkullarını kıynaş, cinsi zoravallık ve kanunsuz ölüm kaybıge düşer kıyalık hakkında agahlandırış verdi. Dokulatçı Alice Jail Edwards, Seyşembe günü belgen bayanatı da İsrailiyanın tutkun kılış uğurlarına İğir derecede kaltekleş, tok biriş, kıyın şaraitlerde tutup duruş, uykusuz kaldırış, aç koyuş ve uzun müddet yalgız kamerde tutup duruş katarlıkla ve ala kadar davalarını etraflık utturuğu koydu. Hürmetlik radyonlukçular, yukarıda haberle anıldığına.

0: O top oynagan komanda Avrupa Birleşmesi'ne musabakalar. Avrupa levhet alışış dereceden taşkırı longısı. Padişah longısı La Liga ve İspanya dereceden taşkırı longısı bulup cemiye 5 kitim çempiyonluğa yarışıyor. Bu muhabbetlerinin içinde ikisi en görünerlik idi. 2011 ile 12. musabaka pesildeki Avrupa Birleşmesi el kılgış musabakası da Atletik Bilbao'a karşı Falcao'ya pas çıkıp verip longığa erişike töpü koşuldu. 2013 ile 14. musabaka pesilde Barcelona ve Real Madrid'in hükümranlığını tarmar kılıp La Liga çempiyonluğuna kılığa keltürgen Atletico'nun en muhim ayrılarının biri aylandı. 2014 ile Guardian gazetinin dünyadaki en yakışı 100 futbolcu tizimlikte de 38. oranına tizimlik. Bu tizimlikte Türkiye'de tutulgan birden bir futbolcuydu. Arda Turan 2015 yılı 41 milyon euro, yani 34 milyon euro mukim hak ve 7 milyon euro mukabat bilen Barcelona komandası kalmışıdı. O Türk futbol tarihinde şu gün geçe en kıymet bahalık yetkiliş rekordunu yartıdı. O Kataloniya'daki danlı komandaki almaşkan dersepki aylarda yetkiliş çekilmesi sebebinin meydana çükelmeyen bolsumu meydana çükendeki zor təsir kozgaydı. 2016 yılı 7. Dekabr Çempiyonluk Birleşmesi de Borussia Mönchengladbach komandası karşı meydanda Barcelona tarihi de 6. kitim hat-trick yani bir meydanda 3 top kırgızgen topçı kaylandı. Bu tizimlikte ismi var futbolcular Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Eto ve Neymar idi. O top oynayan Barcelona komandası Avrupa levhet alışış dereceden taşkırı longısı, Dünya Kulüplar longısı, La Liga, Padişah longısı ve İspanya dereceden taşkırı longısı bulup 5 çempiyonluğuna kulağı keltirdi. O İspanya'da top oynayan 6 yılda cemi 10 longını egiz götürüp Türk futbolcuları içi de Avrupa'da en köp long alan topçu diyen namı gerişildi. Arda Turan devlet komandası da 100 meydan musabakaya katılıp 17 top kırgızgen. Türkiye devlet komandasının formasını en köp kiyen 6. futbolcu hesaplanadı. 2008 yılı Avrupa levhet alışış musabakası da Türkiye'nin yerim halkılgıç musabakaya katılışı da halkılık rol oynayan Arda, musabaka ahırda en yakışı 11 topçu tizimlikeden oran alır. 2020 yılı özü yetişken kulüp Galatasaray'a kayıtıp geliyordu ve 2022 yılı 12. sentabr futbol hayatını ahırlaştırılan bu tıllarda dastan kapitan 2023 yılı Eyüp Spor'dan meşgavuluk yolunu tanlaydı. 2023 yılı 24. musabaka peslede Eyüp Spor'dan kulüp tarihi de tunca kitim dereceden taşkırı komandalar katarığı kırgızıp özünün futboldaki üstün kabiliyetini ispatlaydı. Meşgavulluk ve yeni ufuklar. Arda Turan bu muvaffakiyetin 2025 yılı Ukrayna'nın tarihi uzun kulübü Shakhtar Donetsk bilen toxtam imzalaydı. O günümüzde Avrupa'daki gollu komandalarının birinin beşi de özünün taktika cihetteki talentlerini namayan kılmakta. O Simeone'nin ögengen müdafiye intizamı bilen Barcelona'nın hücum taktikalarını birleştirip zamanvi futbolunun barlıq zörür şartlarını meydana ilip gelmekte. Onun hikayesi Bayrampaşa'nın tar koçlarından Kap Nuga, o yerden Avrupa'nın bir çok kulübüne kapitallık kılgan stratejiye ayrılışının hikayesidir. Möhterem anlayıcılar, Arda Turan'ın hikayesi talant kati irade bilen birleşkende nemilerine koluğa keltürgeli boruduğalıkını körsüp verdi. O, Türk futboluna dünyayı tanıtkan futbolcularından biri buluşunu devamlaştırmakta. Biz onunla söygü, hürmet ve pehri bilen sallam yollayımız. Programımızda bu şey yerde ahırlaştırmız. Kenki ketimlik programımızda yeni bir tıllarda da santener keçinin hayat hikayesini tanıştırmız.
1: Rekord kuzgan tenterbiyeçilerimiz.

0: Türkiye Avazı Radyosu tünü günkü kokşaşla bugün mü sizler bilen birge.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, emsilerge meşhur nakşçı Zeynep Salih'in oruluşu da bana da söyleyen namlık nakşçını tıktım aksunanız.

0: Git Player Türkiye'nin tehi radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é Radio Voz da Turquia.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovozi Radiosa.
12: It Turkiye hangi radioya?
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: A Radio Glasot na Türkiye.
1: Yuflet Zari i Türkiye.
2: 这里是土耳其之声广播电台。
3: İnci Ankara Radio Sadaye Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџа Анкара радио садаје Турција.
14: Да, да Турција ранг радио да.
15: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
16: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирда Türkiye Ovası.
8: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
1: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Amuriye Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
14: It Türkiye Hangya Radio ya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: Karşan şirmanı wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Türkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.

değiliz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

Şugun 2026-njy ýylyň 21-nji maýy, penşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankarada sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Öýelçimizde 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gaýtgy tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýär. Gün eferden berilýän goý berilşimizi Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli Çanagyn Çanarkala Türk saat 3A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kaytadan dinləyip bilirsiniz. Hormatlı dinleyiciler, Koyverşimizin bugün kısanına daşar yurt havarlarını Türk dünyasının tanımal şahsiyetleri adlı tapkırlayın gepleşiklerimizi şeyle de aydın sağlıları dikkatinize yetirers. Koyverşimizin bugün kısanına tayarlanıp alıp bariyan Murat Toylu teknik işgarımız Recep Özdem.

Hormatly dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs öňümilen habarlaryň gysgaça mazmuny. Trump we Netanyahu dartgyny telefon söhbetdeşliginde Eýran urşunyň geljegi hakynda pikir alyşdylar. TRT World Digital vizual usulla beýan etmekdäki başarjanlygy münasibetli dünýä derejesinde awray gazanan telli bayrağına 6 ugurda laýyk görüldi. Meta kompaniýasy işgärlerinin takminan 10 götürümini işten çıkardı. Ezgileşler inni şu ve beylek havarların dolu mazmununu dikkatinize yetiriyaz. Trump ve Netanyahu dartkını telefon tühvetteşliğine Eýran urşunun geleceği hakkında pikir alıştılar. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ve İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu seyşenbe günü geçiren Dartgyny telefon söhbetdeşliginde Eýran bilen dowam edýän urşun geljegi hakynda pikir alyşdylar. CNN-iň habar bermegine görä şol telefon söhbetdeşligi Trumpyň ýekşenbe güni Netanyahu hepdeniň başyna Eýrana garşy täze hüjümleri guramaga taýýarlyk görýändigini beýan etmeginden soň geçirildi. Gurulmagy meýilleşdirilýän operasiýanyň Palta operasiýasy atlandyrylmagyna garaşylýar. Dünya Israilin flotil aktivistlerine karşı ilhenç çemeleşmesini yazgardı ve en çeme yurt ilçileri çağırdı. Israilin Asa Tağçı Milli Hufsuzluk Ministri Ben Gvir'in Gaza varyan flotille saklanan aktivistlerin elleri arkasından danılan ve alınları yere degirilip, dıyız çökörülmeyi Mezbur edilenliğini görkezýän video ýazgyny ýaýratmagyndan soň dünýä ýurtlary Israili ýazgardy. Çarşamba günü Ben Gvir'in X hasabynyň ýaýradylan we Israile hoş geldiňiz söz baş

Francesca Albanese ani sanksiya tanawundan çykardy. Birleşen Ştatlaryň gazna ministrliginiň web sahypasyna beýan edilmegine görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Birleşen Milletler Guramasynyň İsrail tarapından batılıp alınan Palestine değişli yerler boyunca bildirmeni Francesca Albanese'ni sanksiya sanawundan çıkardı. Bu karar federal kaziyetin sanksiyaları vaatlayınca bet etmeginden bir hepte son yerine yetirildi. Kazi hükümetin Albanese'nin Gaza'daki genosidi tanqid etmeginden son bu çareleri girizmek bilen onun söz azatlığı boyunca hukuklarının bozulunu hakkında karara geldi. İran, Amerikanın Birleşen Ştatlarının parahatçılık boyunca sonku teklifini telcariyar, Trump bolsa gepleşiklerin sonku sepgitlilere yeteneğine üns çekti. Washington bilen Tehran'ın hücumları vaatlayın başlatmak boyunca özara hayvatlarına karamazdan, İran yakın ünlü ordağı darttanlığı besetmek için gepleşiklerde tevallaçılık ediyen Pakistan'ın Amerikanın Birleşen Ştatlarının beren sonku teklifini Teljeriýanyny beýan etdi. Bu beýannama Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın jurnalistlere Washington'un Tehran bilen gepleşikleriň soňky sepgitlere ýeteniňini aýtmagyndan soň berildi. TRT World dijital tele ýaýlamy vizual usulda beýan etmekdäki başarylygy münasibetli telli bayrağına münasip görüldi. TRT World dijital tele ýaýlamy Video we tele ýaýlym boýunça kämilligi dabaralandyrýan dünýä derejesinde ýylla bir gezek gurulýan telli bayraklarynyň gowşuryş dabarasyna 6 ugurda bayrağa münasip görüldi. Bayraklar gysga metrajly filmler, maglumaty esaslanýan jemgyýetçilik video ýazgylary, çuňur taryhy mazmunly filmler we jemgyýetçilik jurnalistika ýaly dürli ugurlarda berildi. Meta kompaniýasy işgärleriniň takminan 10 götürümini işden çykardy. Kompaniýanyň baş direktori Mark Zuckerberg işgärlere iýeren ýüzlenmesine kompaniýanyň üýtgedip gurmak tapgyry hakyna durup geçdi. Zuckerberg işden çykarylan işgärlere minnatdarlyk bildirip, emeli aňyň ähmiýetini aýratyn üns çekdi. Ol işgärlere 2026-njy ýylda goşmaça köpçülükleýin işden çykarmalaryň garaşylmaýanlygyny beýan etdi we kompaniýanyň geljek hakynaky strategiýasyny gurrun berdi. Şeýle hem kompaniýa işden çykarmalar bilen birlikde 7000 işgärini emeli aň bölümlerine ugrukdyrýar. Zuckerberg ýöne üstünlük kepillendirilmeýär diýip duýdurup, emeli aňyň döwrümiziň iň möhüm technologiýasydygyny hemde bu ugurda öňde barjy bolan kompaniýalaryň geljek nesillere kemale getirjekdigini aýtdy. Geçen aý metbuatda çykan maglumatdan soň kompaniýanyň ýolbaşçylary 2026-njy ýylyň 1-nji çäriýegindäki maliýe hasabatynyň öňe süýratyna İşgärleriň takminan 10 götürümini azaltmak üçin taýýarlyk görülýändigini ma'lum etdiler. Kompaniýanyň aprel aýynyň içerki bildirişinde berilen maglumatlara görä, üýtgedip gurma tapgyry takminan 8000 işgärin işden çykarylmagyny we boş duran 6000 töwereki iş ornunyň saklanmagyny öz içine alýar. İşden çykarylanlara bu barada çarşamba günü habar berildi. Meta aprel ayında yukarı bahalı enzamların çıktayıcıları ve gelecekteki mümkünçülükleri kullanmak için tada mağlumat merkezlerinin zerurluğu sebepli 2026 yıl için maya koyum çıktayıcılarını 125 bilen 145 milyard dolara çenli yukarıların rındığını məlum etdi. Zuckerberg teknologiya pudoğunun üren çalt özgöriyanını nıqtap, kompaniýany zihinli adamlaryň iň uly netije alýan ýerine öwürmäge çalyşýanlygyny ma'lum etdi. Şeýle hem ol işden çykarylan işgärlere minnetdarlyk bildirip, bu tapgyrda işleýişleri ýaly açasan bolup bilmänliklerini we meseläniň üstünde işlenmelidigini aýtdy. Birleşen Ştatlarda işden çykarylan işgärlere işlen möhletine görä 4 aylyk zähmet haqqy bilen birlikde goşmaça öwür tölegi tölenýär. Mundan başga da saglyk ähtiýaçlandyrmasy we immigrasiýa meseleleri boýunça hem ýardam berilmegi gözegine tutulýar. Hormatly aýdylan meýjiler, siz daşary ýurt habarlary bilen tanış boldyňyz.

Hormat Radyo dinleyicileri, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinin yakı yayılımlarına Müslüm Gürses'in Olmasa Mektubuna adlı aydın bilen devam ediyoruz.

0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
10: It Turkiye hangia radioya?
2: Ovde radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Ya bizim isleyen zadımız ziyad ya da yok bol diyen talaplarına karşı onun Muhammed Peygamber'in durmuşu ve hakikat babatta yazmağı dövrün şartlarını öğren batırgay başlangıç bol yar. Hüseyin Cavit 1937 yılın karanlık gecelerinin birine özünün ölmez yitmez eserlerini yazan otağından alınıp tutsak ediliyar. Sovet hakimiyeti onu içarlılıkta ayıplayar. İstanbul'lu okumağı ve Mehmet Akif yalı ustalardan ders almağı bu ayıplama için yeterli kata edilipti. Tutsak edilenler dine şahsi koştur del, eysem halkın medeni mirası hem elinden alınyar. Gıyzı Turan Hanım'ın resmi namalarda gıynen ağzan bir halta gol yazma sözü Hazırkı vaatta dine ağıtları bilinen en çeme eserin yok edilmeğinin nişanını uğurluyar. Rejim tarafından yıkılanlığı ya da yitirim edilenliği aydılayan eserlerin arasında Attila, Çingiz Han ve İblis'in ağır alışı hem vardı. Sol eserler oları hesaba almağa da münasip görmedik düşünce tarafından yok ediliyar. Sibir'in en soğuk yerlerine Magadan'a ve İrkutsk'a sürgün edilen Cavit ağır şartlara varmadan yazmaya devam ediyor. Hat yazmaya kağıdı olmadık vaatlarına, fikirlerini gaziyetin kıralarına, hatta çörek urulun kırlı kağıt bölücüklerine yazardı. Sol seterler büyük akılların en sade ve mertebeli keşfini korkuyordu. Maşkalasına yazan hatlarının birine şeyle seterler vardı. Keyfim yaxşıdır. Seni ve uşakları öpürem. Gelecek sefere 50 manat pul getir. Hüseyin Cavit, 1941 yılın 5. dekabrında tutsakhananın keserhanasına aradan çıkıyor. Emma onun maşgalası bu acı hakikati 7 yıl son. 1948 yılda öğreniyor. Ayalı ve çağaları şol yılların devamında her kapı kakılanına Cavid'in dolanıp gelmeğini umut edip yaşadılar. Sovet hakimiyeti dine var onu yok etmek bilen çeklenmen, eysem onun kovuyerini ve yadigarlığını hem yok etmek isteyer. Emma 1982 yılı Azerbaycan'ın sol devirdeki yol başçısı Haydar Aliyev'in başlangıcı bilen Cavid'in cesedi Sibir'in döngün topraklarından çıkarılıyor. Bu vaka dine bir cesedi başka yere göçürmeklik değerli. Turan Hanım'ın aydışı yalı bu vaka Hüseyin Cavid'in en yukarı derecede ağaçlanmağı ve Azerbaycan'ın milli ruhunun Sovet basışına karşı kazanan tarihi yenişi oldu. Aradan geçen 41 yıldan sonra onun cesedinin Nahçıvan'a getirilmeyi, adaletin ve milli şahsiyetin öz vatanına dolanıp gelmeğinin nişanını uğurluyor. Hüseyin Cavit, beni öldürseler de men yaşarın diyenine dine arzu etmeyerdi. Eytem hakikati beyan ediyordu. Onu içallıkta ayıplan, eserlerini yakan ve Sibir'de ölüme mecbur eden rejim tarihin sonluğuna yetip gitti. Ama Cavit Hazreti Vat'ta Türk dünyasının umumu hakidasına yaşamaya devam ediyor. Onun mirası bir yazıcının kalamının zalim rejimlerden has uzak ömürlüdüğünün en güçlü misallarının biri olmağına galiyar.

Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan TRT Türkmençanın yaylımlarının şuğun kısağını geçirip kutoriyas koyuverlişimiz 16 metr 17770 kilogersiyoluklardan gıyıt kutolukundan Çanagan Tenerkalı Türk Saat 3

dünyadan 11.990 yıllıklardan vertikal paralizasiyadan gün efirde dikkatini yetirdik. Koy bölüşün bu unku sahanına tayyarlan ve alıp baran Murat Toylu, teknik işgermiz Recep Özdem.

Merhaba. And now up next we'll be hearing Bu Aşktan Gidiyorum by Onur Mete.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
18: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
4: Giderre diyamuriye Türkiye.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: most famous fan, Prince William, who celebrated the victory on X, saying, "Huge congratulations to all players, team, staff and everyone connected to the club, 44 years since the last taste of European silverware." And that was the news brought to you by the Voice of Turkey Radio.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Челиши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
16: Овода Турција Уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
3: Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
0: Evo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
1: Giderebi Amuriye Türkiye.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
6: It Turkiye hangia radio ya.
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
1: Türkiye önü radiosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.